0: Sana bir hastamın istiyoruz falan.
1: Driveway is being redone, but you guys can still get by. 12:30.